0: Ayça, Beyzan, Çeyni, Çeyni. Nolfi, Nolfi. Ayça, Çeyni. Atuleli vay gir yalla. Vay vay vay. Beyzan. Ndeysan xana xamuri sama yaram dafa daw lamu pata dans moma danel
1: doma laaj li kuma ci doy
0: ko doy
1: elou fay moma jangal keur yi ci souf

0: aldıysan da Senegal'de futbol çıkanım. Wame DJ Maxim.
1: Mais Roland Ngabu Paulish. Roland Paulish Ngabi. And the one expert.
0: Mais merci beaucoup Paulish Maille.

Acı bir adam televizyon nasyonal. Bege anın gülü. Omar Gay. Merci beaucoup. Melekran realizatör Omar Gay. Domi Paul Bangok. Magli Lee Bubak. Bakunay Şeyh Nau. Omar Gay hamgali malawak. Param dokuman. Lokatari bay. Let's go. Let's go.